Kalbimizin yarısı buradaysa, yarısı Çin'dedir. Ama Sarı Nehre doğru akanların değil, Tiananmen alanında ezilenlerin içinde.